Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan Afü! Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

0: Muhammed.
1: Allahümme rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
2: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: İçine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder. Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Güzel ameller yapmayı tehir edenler helak olmuşlardır. İnsanoğlu hep yarın yaparım der durur. Peki ya yarına kavuşamazsam? Ya bugünkü sağlık ve imkanı bulmazsam? İşte o zaman çok pişman olursun. Abdüllahat Serhendi Kuddüs'e sırruh.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
1: Huzurun sesine kulak verin.
0: Radyo Nida 107.3. Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
5: Huzurun sesine kulak verin.
4: Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gönüllere huzur veren radyo.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

Medine. Sevgililer sevgilisini bağrına basan, sarıp sarmalayan kutlu şehir. Medine. Muhacirlere kucak açan, medeniyetin ve erdemin şehri. Medine. Sevginin, kardeşliğin, cömertliğin ve ensarın şehri. Medine. Barışın ve esenliğin şehri. Daha Mekke'deyken Hazreti Peygamber'e gönül kapılarını açan şehirdir. Medine, barışa, huzura ve esenliğe çağrıdır. Öyle bir çağrıdır ki bu, çölleri, dağları, yolları aşıp Mekke'ye ulaşan çağrıdır. Medine, savaşın, barışın ve en çok da fethin şehridir. Hazreti Peygamber Medine'de önce gönülleri fethetti. Bu öyle bir fetihtir ki Allah Resulü uğruna canlar feda ediliyor, bir sözüyle yurtlar, yuvalar terk edilip çöller aşılıyor, çetin mücadelelere giriliyordu. O candan aziz, candan ötedir. O her şeyin yoluna feda edildiği Allah Resulüdür. Bütün ashab, ensarı ve muhaciriyle beraber bir seferberlik halindedir. İslam davasını daha yukarılara taşımak ve onu muzaffer kılma sevdasıdır bu sevda. Muhacirler tüm mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp inançlarını özgürce yaşamak için Medine'ye hicret etmişlerdi. Peygamber Efendimiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşlik tesis etti muhacirle ensar arasında. Bu öyle bir kardeşlikti ki, kan bağından öte, bütün manalara sahipti. Efendimizin emriyle, Medineli ensar, neyi var neyi yok düşünmeden ortaya koydu. Allah ve Resulünün sevgisinden başka, her şeylerini geride bırakmış olan muhacirlere, ensar, şefkat kucağını açtı. Ensardan her biri, muhacirlerden birini evinde barındırıyor, beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu kardeşlik, nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti. Gücünü imandan alan din kardeşliğiydi bu. Garip, kederli, mazlum ve yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü yaşayan muhacirlere Medineli kardeşleri kol kanat gerdiler. Medineli kardeşlerinden biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarıyla birlikte ona varis olacak bir kardeşlikti. Büyük bir sosyal yardımlaşma hadisesiydi bu. Mekkeli Müslümanlar bu sayede sıkıntılarını geride bırakıp Medine'yi yurt edindiler. Medineli her bir Müslüman, kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafirperverliğin, cömertliğin, kadirşinaslığın, insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı. Mekkeli muhacirler, aralarında kardeşlik ahdi gerçekleştirilen sahabilerle birlikte çalışacaklar, elde ettikleri kazancı paylaşacaklardı. Ensar fazla arazilerini Resulullah Efendimiz'e bağışladı ve o da bunları muhacirler arasında taksim etti. Ensar bu kadarla da yetinmedi. Zira daha fazlasını verecek gönül zenginliğine sahiplerdi. Peygamber Efendimiz'e, "Ya Resulallah, hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır. Öyle olmaz," buyurarak kabul etmeyince ensar muhacir kardeşlerine, "Öyleyse ağaçların bakım ve sulama işini siz üzerinize alınız da mahsulde ortak olalım," teklifinde bulundular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de muvafakatiyle her iki taraf "işittik ve itaat ettik" diyerek bu teklifi kabul ettiler. Bu kardeşlik her şeylerini Mekke'de bırakıp hayata sıfırdan başlamak üzere Medine'ye hicret eden Müslümanlarla onlara kucak açan Ensar'ın
maddi ve manevi yardımlaşmasının zirvesiydi. Dinleri uğruna memleketlerinden ayrı düşen muhacirlerin tüm yaraları sarılmış ve tüm insanlığa örnek bir kardeşlik sergilenmişti. Çünkü bu kardeşlik iman kardeşliği, inanç kardeşliği, Allah için yapılan bir kardeşlikti. Medineli Ensar'dan biri vardı ki genç yaşına rağmen Mekkeli iki muhacirle kardeş olmuştu. Nur yüzlü Muaz'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mesud ve Cafer-i Tayyar'la kardeş yapmıştı. Muaz diğer Medineli Ensar gibi onları bağrına bastı ve her şeyini kardeşleriyle paylaştı. Yüzü kadar güzel ve yumuşak yüreğiyle cömertliğin en âlâsını gösterdi. Sahip olduğu her şeyi bu kutlu dava uğruna feda etti. Muaz bin Cebel ilk olarak Allah Resulü ile Akabe'de karşılaşmıştı. Gördüğü anda tüm benliği ona bağlandı ve biat etti. Nasıl kendi canını, malını koruyor ise Hazreti Peygamber'i de öyle koruyacağına ve davasında her daim yanında olup yardım edeceğine dair söz verdi ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

O günden sonra Muaz, Allah Resulü'nün meftunu oldu. Onun sünnetinin en yakın takipçisi oldu. Muaz'ın Allah Resulü'ne duyduğu büyük sevgi ve bağlılık karşılıksız kalmadı. Peygamber Efendimiz sık sık ona, "Seni seviyorum ya Muaz" diyerek sevgisini dile getirdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü'nü bir an olsun yalnız bırakmazdı. Tüm savaşlarda onun yanında kahramanca çarpıştı. Barış günlerinde yine Efendimizin dizi dibindeydi. Onun ağzından çıkan her söz Muaz için çok değerliydi. Sadece kulağıyla değil, aklı ve yüreğiyle dinliyor, öğreniyor ve kemale doğru yol alıyordu. Muaz, ilmi noktada, özellikle de fıkıhta öyle derinleşti ki, onun için şöyle buyuruyordu Allah Resulü: "Ümmetim içinde helal ve haramı en iyi bilen Muaz bin Cebel'dir." Efendimizin onun ilmine, dirayetine ve bağlılığına sonsuz güveni vardı. Medine dışına çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Hayatta olduğu sürede fetva vermeye müsaade ettiği birkaç kişiden biriydi. Kur'an-ı Kerim hususunda da ayrı bir ihtisası vardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz: Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Ebu Huzeyfe radıyallahu anhum ecmain." Malını cömertçe İslam uğruna harcayan Muaz, ilimde de aynı cömertliği gösterdi. Efendimizin müsaadeleriyle insanlara Kur'an öğretimi ve dini konularda öğretmenlik yaptı. Sık sık Efendimizle konuşur, dertleşir ve ondan öğütler alırdı. Bir gün Efendimiz yine bir görev için uğurlarken Muaz'a şöyle dedi: "Ya Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin. Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyarete gelirsin" buyurdu. Duydukları karşısında Muaz bin Cebel radıyallahu anh hüzünle gözyaşı dökmeye başladı. Efendimizin vefatının yakın olduğunu anlamıştı. Dünya üzerinde kendisine en sevgili olan insanı belki de son defa görüyordu. Bu yolculuk onu Hazreti Peygamber'den ayıracak ve bir daha onu göremeyecekti. Elbette ahirette buluşacaklardı, ancak Muaz bu geçici ayrılığın acısına bile dayanamıyordu. Onun derin üzüntüsü ve döktüğü acı gözyaşları karşısında Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ağlama ya Muaz. Bana yakın olanlar, bana tam bağlı olanlar, nerede olurlarsa olsunlar, Allah'a hakkıyla kulluk edenlerdir" buyurdu. Ayrılık vakti gelip çattığında Muaz, kalbinde Allah Resulü'nün sevgisi yeni yurduna doğru yola koyuldu. Medine'den ayrılmak onu hiç bu kadar üzmemiş, yaralamamıştı. Allah Resulü'nün son günlerinde onun yanında olamayacaktı. Medine en hüzünlü yolcusunu uğurluyordu. Güle güle Allah Resulü'nün sevgili arkadaşı. Güle güle vefalı dost. Güle güle ya Muaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabıyla hasbihal ediyordu. İslamiyet Arap Yarımadası'nın sınırlarını aşmış, hızla yayılıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam irşatta bulunması ve Müslümanlara dinlerini öğretmesi için Yemen'e birini göndermek istiyordu. Ashab-ı kirama dönerek, "İçinizden hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, "Ben giderim ya Resulallah" dedi. Peygamberimiz ses çıkarmadı. Bir müddet sonra, "Hanginiz Yemen'e gider?" buyurdu. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ben giderim ya Resulallah" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ses çıkarmadı ve bir kez daha sordu: "İçinizden Yemen'e kim gider?" buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh ayağa kalkıp, "Ya Resulallah, ben giderim" dedi.
Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, vazife senindir," buyurdu. Sarığını çıkararak Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın başına sardı. Bütün malını cihad için Allah yolunda harcayan Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Yemen'de valilik yapmak, halka İslamiyet'i anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesinde toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Vazifesi ağırdı. Bu sebeple Peygamberimiz ona bazı temel meselelerde tavsiyelerde bulundu. "Sen ehli kitaptan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına vardığında önce onları Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu tasdike davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın 5 vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıklarında Allah'ın zenginlerden alınarak fakirlere verilen zekatı emrettiğini bildir. Bunu da benimserlerse zekat alırken sakın malların en iyilerini seçme. Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü onun ahıyla Allah arasında hiçbir engel yoktur," dedi ve sonra şöyle sordu. "Sana bir dava getirilip insanlar arasında hüküm verirken neyle hüküm vereceksin?" Muaz bin Cebel radıyallahu anh, "Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'le hüküm veririm," buyurdu. Allah Resulü, "Ya onda açıkça bulamazsan ne yaparsın?" buyurunca, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmederim," dedi Muaz bin Cebel. Allah Resulü tekrar, "Ya onda da açıkça bulamazsan," buyurunca, Muaz bin Cebel, "O zaman kendi görüşüme göre içtihat eder, ona göre hüküm veririm," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'in bu cevabından dolayı son derece hoşnut oldu ve mübarek elini onun göğsüne koyup, "Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın hoşnut olacağı bir şeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun," buyurdu. Sonra Hazreti Muaz bin Cebel'e şöyle dua etti. "Cenab-ı Hak seni her taraftan gelecek musibetlerden muhafaza bulursun. İnsanların ve cinlerin şerrini senden uzak tutsun. Senin sebebinle Allah Teala'nın bir kişiyi hidayete erdirmesi senin için dünyadan hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Muaz bin Cebel Yemen'de uzun müddet kaldı. Kendisine verilen vazifeyi yerine getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını da oradayken haber aldı. Daha sonra Yemen'deki hizmetini tamamlayıp Medine'ye dönen Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği sırasında Medine'de kaldığı müddetçe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, onu seçtiği müşavere, danışma heyetine aldı. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, son nefesine kadar İslam'ı anlattı ve ilmini herkesle paylaştı. İslam'ın en büyük hamisi ve hizmetkarı oldu. Bu mücadelesiyle İslam semasına ismini yazdıran bahtiyarların arasına katıldı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.

Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon

0: hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin.
7: Huzurun sesine kulak verin.
6: Radyo Nida 107.3.
8: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet İdare. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle Ya Rabbi.

Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz inşallah iman hakikatleri üzerine olacak. Taklidi iman, yani ilmel yakın,

Hakk'a yakın bir de taklidi iman var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aynel yakın dediğimiz zaman bir şeyi yaşamak. Hakk'a yakın ise o işi hem yaşayıp hem de bizzat o şeyi görmek manasında. Mesela bir ileride bir duman çıktığını görseniz, herhangi bir duman dersiniz ki orada ateş yanıyor. Yani bunu ilmel yakın bilirsiniz. İlminizle, ilmimizle duman çıktıktan sonra ateşin yandığını anlarız. Ama hakkal yakın nedir? Hakkal yakın ise bizzat ateşi görüp ateşin içine girip yaşamak. Bu da hakkal yakındır. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Değerli dinleyiciler, iman. Çünkü iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. İman çok mühim. Bir insan Allah korusun imansız kabre girerse ebedi cehenneme gider. Ebedi cehennem ateşinde maruz kalır. Onun için imani meseleleri ve iman meselesini üzerine çok durmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, şimdi burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri imanın taklitten başlayıp, taklit dediğimiz nedir biliyor musunuz? Annemizin, babamızın, çevremizin, büyüklerimizin bize anlattıkları ve şöyle oldu, böyle oldu yani annemizden, babamızdan görerek veyahut da çevremizden görerek, duyarak iman ettiğimiz zaman bu iman ne olur? Taklit olur, taklit. Yani araştırmıyoruz, detayına girmiyoruz, ondan sonra işte bu şekilde bir iman taklidi bir imandır. Böyle insanlar esasında, değerli dinleyiciler, taklidi imanı tahkike çıkarmak lazım, araştırmak lazım, üzerine durmak lazım. Bunun mesela nihayetsiz terakki mertebeleri var. Üstad Hazretleri diyor ki, yani imanın taklitten başlayıp nihayetsiz sonsuz terakki ve yükselişi var. Mertebelerin olduğunu işaret ediyor. Öyleyse onu yükseltmek lazım, terakki ettirmek lazım. İmanın çekirdekten ağaca kadar çok mertebeleri ve dereceleri vardır. Mesela şöyle düşünün, bir çekirdeğin içinde ağaç var mıdır? Var. Biz bunu, değerli dinleyiciler, ilmel yakın biliyoruz ki, yani ilmimizle biliyoruz ki çekirdeğin içinde ağaç var. İşte o iman çekirdeğin içinde kalırsa hiçbir tarihi, yani ne oluyor? Hiçbir faydası olmuyor. Ama ne zaman faydası olur? O çekirdeği toprağa atarsa kabuğu çürür. Kabuğu çürüdükten sonra bir filiz meydana gelir. Mesela bir nar ağacı düşünün veyahut da bir elma ağacı, bir erik ağacı. Ya ondan istifade ederiz, müstefit oluruz değil mi? İşte imanın çekirdekten ağaca kadar çok mertebeleri var. Dereceler var. İşte imanın en alt mertebesi nedir? İmanın en alt mertebesi taklidi imandır. Annemizden, babamızdan, çevremizden, büyüklerimizden duyarak inanmak nedir? Taklidi bir imandır. İşte burada Risale-i Nur'da, yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'lar çekirdek mertebesinde olan imanı, Risale-i Nur nedir biliyor musunuz? Risale-i Nur bu asra bakan, yani Kur'an-ı Kerim'in tamamen tefsiri değil de bu asra bakan ayetlerinin bir nevi tefsiridir. Yani şöyle kabul edin, Kur'an-ı Kerim büyük bir bahçe ise, her bahçede her türlü meyve var ise, ki Kur'an'da öyledir, her şey vardır. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُّمِنْ Açık var. Kapı her ne şekil ne varsa Kur'an'da vardır. İşte değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'den onu büyük bir bahçeye benzetirsek, Risale-i Nur nedir biliyor musunuz? Ondan toplanmış bir demet güldür. İşte Risale-i Nur ne yapıyor? Çekirdek mesabesinde olan imanı mükemmel bir ağaç haline getirmeye çalışıyor. O çekirdek o çekirdeğin içinde ağaç var. Ama o ağacın gözükmesi lazım. Etrafa yani böyle dal budak salması lazım, meyve vermesi lazım değil mi? İşte bunu taklitten tahkika çıkarmak. O çekirdeğin içindeki ağacı görmek, çıkarmak, ortaya çıkarmak, göstermek. Mesela bir çekirdekten binlerce çekirdek olur değil mi? Bir ağaç
ağacı olduktan sonra ağaç çiçek açar, meyve verir, o meyvelerin çekirdekleri bir çekirdekken bin çekirdek, belki de daha fazla 10.000 çekirdek olur. İşte Risale-i Nur'da iman ve marifetin hadsiz mertebeleri var değerli dinleyiciler. Şimdi dedik ya, iman taklidi ve tahkik olmak üzere ikiye ayrılır. Biz bugün onun üzerine durmak istiyorum. Taklidi iman, az önce bahsettiğim gibi çevremizden, annemizden, babamızdan, büyüklerimizden gördüğümüz, duyduğumuz imandır. Bu taklidi bir iman. Yani çekirdeğin içinde ağaç var demektir. Tahkiki ne demek? Tahkik de onu toprağa atmak, sulamak, beklemek. Bekledikten sonra belli bir müddet sonra o çekirdek ağaç olur, filiz verir, yaprak çiçek açar, yaprak verir değil mi? Yani bir koskoca bir ağacı gözünüzle görürsünüz. Bu da nedir? Tahkiki imandır. Yani taklidi iman, değerli dinleyiciler çok dikkat edelim. O taklit eden kişi, yani delil ve hüccete dayanmadan herhangi bir, der ki adam delilin nedir dese orada susar kalır. Çünkü delilim annem dese olmaz. Babam dese, ya babam böyle dediydi. Ya baban dedi, ben seni baban nereden tanıyorum? Baban ne kadar ilmi var, annen ne kadar ilmi var der, seni susturur. Yani taklidi iman, delil ve hüccete dayanmıyorsa, delile dayanmıyorsa bir kimsenin böyle bir imanı nedir? Taklididir. İspat edemiyor. Sadece bir çekirdi, yani iman bende vardı, annemden, babamdan, çevremden, büyüklerden böyle gördüm der. Yani delile dayanmadan inanan bir kimsenin imanıdır taklidi iman. Hiçbir delile dayanmaz. Ancak annesi, babasına ve çevresine, büyüklerine dayanır. Bu ehli sünnete göre makbul. Yani güzel bir şey. Yani bu yanlış bir şey değil. Annesi babası gerçekten onu yetiştirmiştir, dedesi yetiştirmiştir ama bir de onu araştırarak, deliller koyarak, şurada şu var, bu kitapta bu var, kitapta, hadis-i şerifte bu şekilde, ayet-i kerimede, yani delillendiremez. Yoksa ehli sünnete göre güzeldir, makbuldür. Yani yanlış bir şey değil. Yani bunu ne yapacağız biz? Sizler, bizler, hepimiz işte bu imanı taklitten tahkike çıkarmak için gayret göstermemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, gayret göstermemiz gerekiyor. Yani o kişinin de, yani böyle taklidi imana sahip olan kişilerin, ondan sonra o insanların ne yapması lazım? Gayret etmesi lazım. Tamam, çekirdeğin içinde ağaç var ama görmemiz lazım, göstermesi lazım. Göstermesi için de der ki, ispat eder, toprağa atacağım, sulayacağım, bekleyeceğim, belli bir müddet sonra onu ben size göstereceğim diyerek ispat etmesi gerekir. Yoksa çekirdeğin içinde ağaç var deyip geçmeyecek. Yani bir delile dayanmadan inanırsa taklidi oluyor ama bir delile dayandırırsa tahkiki oluyor. Biz burada şimdi tahkiki ve taklidi. Tahkiki iman nedir? Tahkiki iman ise akli ve nakli delillere dayanarak, yani aklen, ondan sonra aklen ikna ediyor, mukni oluyor. Ondan sonra büyük zatlardan, büyük alimlerden nakil dedi, böyle nakil ederek işte falan bunu demiştir. İki cihan güneş Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bu vardır. İşte gibi, yani nakli delillere dayanarak elde edilen sarsılmaz kuvvetli bir imana tahkiki iman denir değerli dinleyiciler. Tahkiki. Araştıracaksınız. Araştıracağız. Öyle susup durmayacağız. Mesela bir gün çocuk okulda okurken, bundan yıllar önce, bir tane delikanlı işte okula gidiyor. O zaman onun öğretmeni diyor ki, öğretmen ya diyor, her şey kendi kendine oldu çocuklar. Bizler hepimiz insanlar, ondan sonra ağaçlar, dağlar, taşlar, her şey kendi kendine oldu. Şimdi çocuk da ama bunu annesinden, babasından ve delille gitmiş medresede kalmış, Kur'an kursunda kalmış, hocalar ona bir şeyler anlatmış. Hiçbir şeyin kendi kendine deli, yani kendi kendine olmadığını biliyor çocuk. Parmak kaldırıyor. O zaman öğretmenim denilirdi, şimdi hocam deniliyor. Öğretmenim diyor, bir söyleyebilir miyim? Sus diyor sen. Önce ben anlatayım, sonra sen anlatırsın. Çocuğu susturuyor tabii.
Derken yine öğretmen o zaman bak diyor her şey kendi kendine oldu. İşte tabiat yarattı, şu yaptı, bu yaptı gibi. Ders anlattıktan sonra çocuğa bir türlü söz hakkı vermiyor. Çocuk hemen teneffüs olduktan sonra pencereler açıyor, kapılar açıyor, tahtaya geçiyor, tebeşir alıp affedersiniz, çok affedersiniz, bir eşek resmi çiziyor. Eşek resmi çizdikten sonra da onun üzerine bir öğretmenin o zaman ismini yazmış. Neyse çocuklara diyor ki çocuklar siz müdahale etmeyin. Öğretmen geldiğinde kızarsa ben muhatap olacağım. Siz hiç karışmayın diyor. Çocuklar tabii merak ediyorlar. Ondan sonra öğretmen derse geldiğinde herkes ayağa kalkıyor. Öğretmen tahtaya bakıyor ki bir eşek resmi çizilmiş. Eşek resminin üzerine de öğretmenin ismi yazılmış o zaman. Şimdi öğretmen bağır kızmaya başlamış. Herkes susuyor. O çocuk yine parmak kaldırıyor. Yine sen mi? Öğretmenim ben bir şey anlatacağım diyor. Bir müsaade ederseniz diyor. Siz bir saat boyunca her şeyin kendi kendine yani olduğunu, hiç bunların bir yapıcısı, yaratıcısı, ondan ustası olmadığını söylediniz. Ben anlatacağım diyor, izah edeceğim. Ben pencereler açtık diyor, kapılar açıldı, cereyan yaptı diyor. Rüzgar netice o tebeşir tozları tebeşir oldu. Tebeşir kendi kendine gitti, bir eşek resmi çizdi. Her şey kendi kendine oldu hocam. Yani öğretmenim bu kusura bakma, kimsenin bir suçu yok. O tebeşir kendi kendine gitti, eşek resmini çizdi. Bir de baktık ki sizin isminizi yazdı. Yani her şey kendi kendine oldu, kusura bakmayın diyor. Burada kimsenin suçu yok. Ya Allah Allah. Şimdi öğretmen diyor ki nasıl olur ya kendi kendine? Nasıl bir tebeşir gider de kendi kendine eşek resmi çizer? Hocam siz anlatmadınız mı? Bir saat boyunca siz anlattınız. Her şey kendi kendine oluyor dediniz. İşte gördüğünüz şey kendi kendine oldu diyor. Sonra tabii öğretmen anlıyor. O tebeşir tozları rüzgar vasıtasıyla tebeşir olmayacak, kendi kendine yapılmayacak. Bunu yapan, onu çizen, ondan sonra o ismi yazan biri var olduğunu anlıyor. Aynen öyle de diyor hocam, öğretmenim nasıl ki diyor bu tebeşir kendi kendine hareket etmediyse, bu eşek resmini kendi kendine çizmediyse, sizin isminizi kendi kendine yazılmadıysa, şu kainat kitab-ı kebirine okuduğumuzda diyor kainat, çocuk acayip kendini yetiştirmiş yani, taklitten tahkika çıkmış. Düşün ya, bir genç bir çocuk, daha ilkokula giden bir çocuk kendini öyle bir yetiştirmiş ki diyor ki öğretmenim yeryüzünü şöyle düşündüğümüzde çeşit çeşit bitkiler var. 300 binden ziyade nebatat var. Her biri ayrı ayrı. Yani renkler ayrı, kokular ayrı, şekiller ayrı, her şey ayrı. Ya bunlar demiş nasıl olur? Bir eşek resmi kendi kendine çizilmediğine göre bu kadar bitkiler, hayvanlar, çeşit çeşit hayvan, insanlar. Bak insanların renkleri ayrı. Beyazlar var, siyahlar var, yakışıklı var. Yani çirkin Rabbime göre çirkinlik yoktur değerli dinleyiciler. Mesela baktığımızda hoşumuza gitmeyen bir yönünü belki Cenab-ı Hak hikmetli noktasında yaratmıştır. O ayrı mesela. Ya yakışıklı olanlar var, olmayanlar var, güzel olanlar var, güzel olmayanlar var. Bunlar kendi kendine nasıl olsun hocam, sana soruyorum ben demiş öğretmenim. Tabii öğretmen düşünüyor. Diyor ki gerçekten diyor bu tebeşir kendi kendine tozlar tebeşir olmadıysa, kendi kendine bu eşek resmini çizmediyse, bunu çizen, bunu yapan biri var. İşte o çocuk oradan tahtaya kalktı, bir eşek resmi çizdi, bir de öğretmenin ismini yaz. Bak yazan, o şey resmi çizen biri var ise, şu kainatta gördüğümüz 300 binden ziyade nebatat, bitkileri, hayvanları, her şeyi çeşit çeşit yaratan bir kudret var. Yapan biri var. Bak nedir bu? Bu şekilde düşünmek tahkiki bir imandır. Öbürü, Allah var tamam, amenna ve saddakna, makbuldur, güzeldir. Yani bu ehli sünnete göre güzel bir şeydir ama bunu ilerletmek lazım. Bunu biraz derecesini yükseltmek lazım. Ondan sonra tabii öğretmen hayret ediyor. O zamana kadar böyle bir cevap hiç işitmemiş. Tabii çocuklardan diyor ki özür dilerim, ben idareye kadar gideceğim. Ve idareye gidiyor, oradan izin alıp bir hafta gelmemiş. Öğretmen derslere girmemiş. Çocuklara karşı tam mahcup oluyor. Öğretmen bu sefer araştırmaya bak. Dikkat edin değerli dinleyiciler. Çocuk o öğretmeni bir şeye sevk etmiş. Araştırmaya sevk etmiş. Bir hafta boyunca öğretmen araştırıyor. Delilli, ondan sonra her şeyin böyle
Bir iğne ustasız, köy muhtarsız, ordu komutansız olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Öyleyse hiçbir şey kendi kendine olmaz. Yapan biri var. Ondan sonra çizen biri var. Her şeyle mükemmel, her şeye gücü yeten bir zat var. Araştırmış bir hafta boyunca. Bir hafta sonra öğretmeni namaz kılarken, mescitte namaz kılarken görmüşler. Tabii çocuğa teşekkür ediyor. Diyor ki çocuk, sen benim diyor hocam oldun. Sen bana yol gösterdin. Allah razı olsun diyor. Değerli dinleyiciler, yani taklitten tahkika çıkarmak lazım. Bir çocuk düşün, yeryüzündeki o bitkilerden, hayvanlardan, yıldızlardan, gezegenlerden, yani kainatı bir kitap gibi okumaya başlamış. Yani taklitten tahkika çıkmış. Yıldızlar okumuş. Yıldızlar kendi kendine ışık saçamaz. Kendi kendine hareket edemez. Güneş sabah doğar, akşam batar. Bunu sabah güneşi doğuran, o güneşe ışıkları veren, o renkleri veren, sıcaklığı veren biri var. Kendi kendine olmaz. Değil mi? Dört mevsim düşün. Kış ayrı, sonbahar ayrı, ilkbahar ayrı, değil mi? Yaz ayrı. Hepsinin ayrı ayrı bir hikmetleri var. Düşünsek, tefekkür ettiğimizde zaten bir saat tefekkür bir sene ibadet sayılıyor. İşte tahkiki iman dediğimiz zaman hep bunları düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Taklitten tahkika çıkaracağız. Yani mukallid olmayacağız. Delil ve hüccet. Biz ehli haliz. Yani ehli hal. Her şeyi görüyoruz böyle. Karşımızdaki insanları, kendimizin, insanların ne halde olduğunu bir ehli haliz. Üstad diyor ki biz ehli haliz, namzeti istikbaliz, tasvir ve tezvini müddâ zihnimiz işba etmez. Delil isteriz, delil gösteririz. Yani delil göstermek lazım, delil istemek lazım. Yani bu böyle boş sözler insanın zihnini doyurmuyor değerli dinleyiciler. Boş sözlerden uzak duracağız. Yani her şeyle böyle tasvir etmeyeceğiz. Tasvir ettikten sonra sana der ki ya bunun delili nedir? İspat nedir denilir mesela. Bir gün yine değerli dinleyiciler Rize'de Trabzon'da bir gezimiz oldu, bir seyahatimiz oldu. Dönerken otobüste bir bilgisayar mühendisi bir arkadaşımızla oturuyoruz. Tam dedim ki ona mesela dedim ya bu depremler oluyor. Ondan sonra depremler oluyor, yer sarsıntılar oluyor. Bazen deniliyor ki işte dünya öküzle balık üzerindeymiş diyorlar. Çocuk genç bir düzeldi. Hemen oturuyordu böyle arkasına yaslanmış, kalktı. Ya hocam dedi sen ne anlatıyorsun dedi ya ne masal anlatıyorsun. Nasıl olur dedi ya balıkla öküz üzerinde olabilir. Böyle bir şey olur mu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi var. Gale Resulullah. Ed-dünya ale-sevru vel-hut. Yani dünya öküzle balık üzerindedir. Böyle bir hadisi var. Ama bu nedir? İzaha muhtaçtır değerli dinleyiciler. İzaha muhtaçtır. Şimdi dünya öküzle balık üzerindedir. Siz ne anladınız? Hepiniz hemen ilk etapta aklınıza şöyle bir soru geldi. Veyahut da nasıl olur ya hocam? Dünya öküzle balık üzerinde olur mu? Olabilir mi? Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ha bu tek bu kelimeyi kullanırsak, izah etmezsek bu sefer ne olur? Herkesin şüpheye düşer. İslam böyle bir şey kabul etmez. İman yani ilim bunu kabul etmez dersiniz ve geri çekilirsiniz. Ama izahı da var değerli dinleyiciler. Ben dedim ki peki o delikanlıya o daha yeni üniversiteyi bitirmiş, mühendislik fakültesini bitirmiş bilgisayar. Dedim ki izah etsem ne yap, kabul eder misin? Peki dedi ya. Yani medenilere galebe gelmek ikna iledir, cahillere cebrilidir. Şimdi medeni insanı ikna edeceksiniz değerli dinleyiciler. İkna etmek mecburiyetindeyiz. Bak ikna etmek mecburiyetindeyiz. Şimdi bu insan medeni insan, üniversiteyi bitirmiş, bilgisayar mühendisi olmuş gerçekten. Kendini yetiştirmiş ama bu konuda biraz zaafı var. Ona güzel bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Dedim ki bak arkadaş, dünyanın üçte ikisi su.
Ha o şöyle anlamış. Ya bunu diyor eskiden işte hocalar anlatırdı. Dünya öküzde balık üzerindeymiş. Öküzün ayağının altında sabun varmış. Ondan sonra sabun kayınca boynuzundaki dünya sallanıyormuş, deprem oluyormuş. Böyle anlattı. Ve böyle duy. Böyle bir şey olmaz diyor. Olmaz. Gerçekten olur mu? Olmaz. Siz de kabul etmezsiniz. İlim de kabul etmez. Kimse kabul etmez. Ama böyle bir hadis var. Bu hadisin izahı lazım değerli dinleyiciler. İşte tasvir, tezzini müddâ diyoruz ya, tasvir etmek. Tamam, böyle bir şey olduğunu insan var ama nasıl izah edilecek? İşte bunu araştırarak ondan sonra ne bileyim güzel bir şekilde karşıya anlatmamız gerekiyor. Ona delikanlıya dedim ki dünyanın üç dikisi nedir? Dünyanın üç dikisi su. Peki biri kara. Bu suda ve karada yaşayan insanlar var mı? Karada yaşayanlar bir sürü, ondan sonra insanlar var. Denizde yaşayan, deniz kenarında yaşayan insanlar var. Bunlar nasıl geçiniyor? Bunlar ne yiyip ne içiyor? Önceden bir çerdüver yoktu peygamberimiz zamanında. Ondan böyle teknoloji yoktu, böyle şeyler yoktu. Mesela her türlü teknoloji aletleri yoktu. O zaman kara saban vardı. Peki kara sabanı çeken nedir? Öküzdür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, uzatmayacağım değerli dinleyiciler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu şekilde bize bir mesaj vermek istemiş. Diyor ki dünya öküzün üzerinde derken rızık cihetiyle, geçim cihetiyle öküzün üzerinde. Çünkü çiftçiliğin sembolü nedir? Öküzdür. Yani çiftçilik deyince çiftçilik neyle yapılır? Tarlalara sürülür değil mi? Bir der o tohumlar saçılır. Topraklar düzeltilir ve netice hasılatı sonra beklenir. İşte çiftçiliğin sembolü o zaman öküz. İşte dünya rızık cihetiyle öküzün üzerinde duruyor manasında peygamberimiz söylemiş aleyhissalatü vesselam. Bir insan mesela yemeden yaşayabilir miyiz? Yemeden içmeden yaşayamayız. Öyleyse yemeden yaşayamazsak, hayat insan olmazsa, hayat olmazsa dünya olur mu? Hiçbir anlamı olmaz. İşte rızık cihetiyle demiş. Karada yaşayan insanlar rızkını çiftçilikle temin ediyor. Çiftçiliğin sembolü de öküzdür. Yoksa bizzat öküzün üzerinde değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisini bu şekilde yorumlayacağız. Dünya ala sevr vel hud. Bu hadistir. Diğer taraftan mesela deniz kenarında yaşayan insanlar da rızkını balıktan temin ettiği için, balıkçılıkla uğraşıp balıktan temin ettikleri için, balıkçılığın sembolü de balık olduğundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Dünya ala sevr vel hud. Yani dünya öküzle balık üzerinde. Ne cihetiyle? Rızık cihetiyle. Yoksa bizzat öküz ve balık üzerinde değildir. İnan bunu anlattıktan sonra ne dedi biliyor musun delikanlı? Ya hocam dedi, Allah senden razı olsun. Böyle güzel anlatırsa ben kabul ederim dedi ya. Niye kabul etme? Ve bir türlü kabul etmem dedi. Bana 100 defa, 1000 defa da anlatsan, dünya öküzle balık üzerindeysen kabul etmem ama şu anlattığınız şekilde olursa kabul edilir. Bak akıl ne yapıyor? Kabul ediyor. Öbür türlü işte bu tahkik iman dediğimiz, akli ve nakli delillere dayanarak elde edilen sarsılmaz ve kuvvetli bir imana ne yapacağız? O tarafa doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Tahkik imanın da tabii ilmel yakını var, aynel yakını var, hakkal yakını var. Yani 3 mertebesi var. Şimdi burada geleceğiz de daha sonra dedim ki mesela şöyle kabul et. Burçlar var. Herkesin boğa burcu var, kova burcu var, yay burcu var, işte var da var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün otururken diyor ki dünya alel hud diyor. Böyle bir bakıyor yukarıdan yıldız kümeleri boğaya benzemiş. Boğa burcu diyorlar ya. Boğa yani öküz burcu şey olarak. Tekrar bir ay sonra diyor ki dünya alel hud. Bu sefer de önce boğa benzeyen, boğa dediğimiz öküz, özel yıldız kümeleri var. Ve bir ay sonra da balığa benzeyen yıldız kümeleri var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ta o zaman burçtan bahsetmiş değerli dinleyiciler. Ya dikkat edin ya, bu şekilde düşündüğümüz zaman
İslam o kadar güzel bir din ki yani önce anlayıp sonra anlatmak lazım. İşte yani bu tahkiki imanın ilmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın olmak üzere üç mertebesi var dedik ya. Şimdi ilmel yakın dediğimiz zaman, yanlış anlaşılmasın, bir şeyin varlığını kesin olarak bilmek, ilmen bilmektir. Yani ilmen diyoruz ki şu anda bizi karşımızda dinleyen dinleyicilerimiz var. Bizi dinliyorlar. Bak bunu biz ilmen biliyoruz. Doğru mu? Ha tekrar bu bizi dinleyen dinleyicilerimizle bir araya geldiğimiz zaman bir toplantı, bir piknik veyahut da bir buluşma, görüşme, kaynaşma toplantısı yaptığımızda ne yapmış olduk? O ilmel bildiğimiz dinleyicilerimizi biz karşımızda gördüğümüz zaman aynı el yakın oluyor. Yani o var, onların varlığını gördüğümüz, bildiğimiz ve hissettiğimiz bir şeyin varlığı gibi kesin onu görmekti. Bu da nedir? Aynı el yakındır. İlmel yakın var, bir de aynı el yakın var. Değerli dinleyici, bir de hakkal yakın var. Ya onlarla oturmak, konuşmak, sohbet etmek, muhabbet etmek, yani onlarla her türlü bir haşır neşir güzel bir şekilde bahsetmek, bu seferde yaşadığımız bir hali bilmemiz nedir? Hakkal yakındır. Şöyle daha böyle bir misal vereyim mesela. Şöyle bir misal düşünün. Bir karşıda uzakta duman var. Ne deriz? Duman bize niye anlatır? Bir ateşin yandığını anlatır. Bu nedir? İlmel yakın, ateşin varlığını bilmek demektir. Ha yaklaştık, gittik yaklaştık, ateşin yandığını görüyoruz böyle güzel bir şekilde. Mesela Hıdır'ı şeyde ateş yakarlar, ondan sonra etrafında gezerler ya. Ateşin yandığını gördüğümüz zaman aynel yakın oluyor. Ateşi gördük. Önce görmeden ateş dedik. Tekrar görünce aynel yakın oldu. Hakkal yakın nedir? Ateşin içine girmek, ateşin sıcaklığını hissetmek, ateşle haşır neşir olmak, ateşin bizzat yakıcılığını, her şeyini, parlaklığı, yani böyle hissetmek, yaşadığımız bir hali bilmemiz, yani nasıl ateş nasıldır, yakıcı mıdır değil midir, onu hissetmek nedir? Hakkal yakındır. İşte şimdi biz değerli dinleyiciler, ilmel yakın olarak biz Rabbimizi biliyoruz. Görmüyoruz. Bizi yoktan var eden Allah'ı, Allah'ımızı, yaratıcımızı ilmel yakın biliyoruz değil mi? İlmel yakın biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Bir iğne ustasız, köy muhtarsız, ordu komutansız olmaz. Bir iğne ustası olmadığına göre, bunu yapan bir usta olduğuna göre, 300 binden ziyade nebatatı yaratan biri var, yapan biri var. Şu kainat kitabını yazan ve okutturan biri var. Yani bu şekilde düşündüğümüzde nedir bu? İlmel yakın oluyor. Şimdi ilmel yakın. Tekrar aynel yakın bir şey de diyelim ki bir çekirdek, çekirdeğin içindeki ağacın var olduğunu biliyoruz. İlmel yakın biliyoruz. Çünkü toprağa attığımızda ağaç gözüküyor değil mi? Ağaç gözüküyor, bu ilmel yakın oluyor. Tekrar ondan istifade etmek, müstefit olmak ise hakkal yakındır. İnşallah. Cenab-ı Hakk'ı, Rabbimizi de şimdi ilmel yakın biliyoruz. Varlık ondan sonra yarattığı her şeyle, ağaçlarla, dağlarla, taşlarla, yıldızlarla, gezegenlerle, atomlarla değil mi? Bu şekil hücrelerle biliyoruz. Bildiğimiz zaman bu aynel yakın oluyor. Cennette de, ahirette de bizzat görmek, onun cemalini görmek. İnşallah Rabbim nasip eylesin sizlere, bizlere, hepimize hakkal yakın olacak. Hakkal yakın derecesinde görmüş olacağız. İşte değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve bütün diğer peygamberlere, asfiyalara, mürşit ve müştehitlere, ilmiyle amil büyük alimler mahsus. Öyle şeyler var ki, mesela taklidi iman, Allah korusun, taklidi iman, son nefeste belki taklidi imanı karşımızdaki şeytana teslim edebiliriz. Çünkü taklit delil yok, bir şey yok, bizi kandırabilir. Ama taklitten yani bu şüphelere mağlup olabiliriz. Ama ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikide pek çok mertebe olduğu gibi
Mesela o mertebelerden ilmel yakın mertebesi, az önce bahsettiğimiz gibi. Çok delillerden, delillerin kuvvetiyle binler şüphe gelse bile, mesela dese ki, şimdi ilmel yakın aklımıza diyelim ki,

0: Aklımıza şüphe verdi ama ruhumuza veremez. Ruhumuza verse latifelerimize veremez. Latifelerimize verse yani öyle şeyler var ki insanda, duygular var ki duygulara veremez. Ya pek çok mertebeleri var. Şüphe bizi ne yapamaz? Kesinlikle mağlup edemez. İlmel yakın, aynel yakın derecesinde olduğumuz zaman. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olabilir. Onun için diyoruz ki gelin hep beraber, hepimizde olabilir. Taklidi iman olabilir. Yani annemizden, babamızdan, çevremizden gördüğümüz iman olabilir. Ama gelin bunu biraz daha ilerletelim. Okuyalım, araştıralım, soralım. Ondan sonra böyle sahih, doğru yerlerden bilgiler elde edelim inşallah. Evet, mesela şöyle kabul edin değerli dinleyiciler. Mum bir ışık kaynağı değil mi? Mum. Bildiğiniz mum bir ışık kaynağıdır. Etrafa ışık verir. Ama az bir rüzgar ile hemen sönebilir. Bir üflesen söner. Ettin mi söndü. Yani ışığı devamlı değildir. Diyelim ki el feneri var. El feneri de bir ışıktır. O da pille, pili bitince söner. Yani üflemekle sönmez. Onda da pil var. O pili bittiği an el feneri de söner. Elektrik de bir ışık mıdır? O da ışıktır. Sigortanın atmasıyla da o da söner. Ama bizdeki iman ne gibi olması lazım değerli dinleyiciler? Güneş gibi. Değil mi? Güneş gibi olmalıdır ki ne rüzgarla, ne sigortayla, ne de başka bir şeyle sönmesin. İşte biz böyle, Cenab-ı Hak bize böyle iman nasip eylesin. Güneş gibi olmalıyız. Yani demin dedik ya, ışığı inkar etmeyiz. Işık var. Neyin ışığı var? Mumun ışığı var. Ama az bir rüzgar veyahut da bir nefes, bir üflemek onu söndürdüğü gibi el fenerinde bir ışığı var. Ama o pili bitince söner. Elektrik de bir ışık kaynağıdır. Herkesin evinde, her yerde, iş yerinde var. Sigortanın atmasıyla o da söner. Ama iman güneş gibi olması lazım. Güneş gibi. Üflese söner mi? Veyahut da sigortası atar mı? Ha, Rabbim söndürse ayrı mesele. Bulutlar gelir kapatır. Ondan sonra ama sigortayla da sönmez. Aynı şekilde değerli dinleyiciler, bir damla su. Mahiyeti itibariyle bir damla da sudur. Bir damla su düşünün. Bir damla su. Okyanusta değil mi? Habibi Kibriye Efendimiz, yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, imanı bir okyanus ise, mesela bir mürşidin imanı veyahut da bir sahabelerin veyahut da büyük zatların imanı nehir gibidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imanın bir okyanus gibi düşünün. Başka bir müminindeki bir katre, bir damla gibidir. İman ancak marifet, ibadet ve tefekkür ile kuvvetlenir ve sönmez bir güneş olur. Şimdi imanımızı sönmez bir güneş yapmamız gerekiyor. Yani mum ışığı, taklidi iman bir nevi mum ışığına benzer. Değerli dinleyiciler, bir fenere benzer. Onun için bunlar biten bir şey değil de kaybolmayan, bitmeyen bir şekilde bir ışık ya elde etmemiz gerekiyor. İman. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. İşte Cenab-ı Hak bizi gerçek manada iman sahibi eylesin inşallah. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın imanıyla Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın imanı bir midir? Değildir. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın İman ile diğer müminlerin imanları aynı mı seviyede mi? Değildir. Yani düşün, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, düşün ne derse tamam, Peygamberimiz ne söylemişse o der, ne yapar? Tasdik ederdi. Değil mi? Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, eğer Ebubekir'in imanı terazinin bir kefesine ve diğer bütün müminlerin imanı da terazinin diğer kefesine konulup tartılsa, Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir diyor. Bak düşün. Acayip bir şey değil mi? İşte biz de teslimiyet noktasında imanımızı ne yapacağız? Derdi artırmayacağız. İman artmaz ama inkişaf ettireceğiz. Çekirdeğin içindeki ağaç artar mı? Artmaz. Ama onu inkişaf ettirmek gerekiyor. Güneş seviyesine, güneş mesabesine çıkarmamız gerekiyor. Yani insanlar anlayış ve idrak noktasından tabakalara ve sınıflara ayrılır. Ya deriz ya şu işte ondan sonra hepsinin ayrı ayrı bir seviyesi var. Şu şunu yapar, bu bunu yapar, bu buna aklı yeter gibi değil mi? İdrak noktasından tabakalara ve sınıflara ayrılır. İşte diyor ki Üstad Hazretleri, iman yalnız icmali ve taklidi bir tasdika muhasır değil. Yani iman sadece bir çekirdeğin içinde bir ağaç değil. O ağacın inkişaf etmesi lazım. İnkişaf edecek, çiçekler açacak, dallar etrafa, değil mi, meyveler verecek. Onun için diyoruz ki taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Taklidi imandan kurtulmamız gerekiyor. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkiki de onu araştırarak, etrafı mesela insanlara deliller sunarak, biz ehli haliz, namzeti istikbaliz. Yani ehli hal ne demek? Yani biz bu insanların her şeyin haline müptelayız. Öyleyse sorulan sorulara delil getirmek, delil göstermek gerekiyor. Taklidi iman bir şüpheye karşı hemen mağlup olur. Onun için diyoruz ki son nefesimizde bile taklitten kurtulur, tahkike geçersek, aklımıza şüphe verse bile ruhumuza şüphe veremez şeytan, ruhumuza şüphe verse latifelerimize veremez. Yani kısacası Allah'ın izniyle imanımızı koruyabiliriz. Tabi Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, o ayrı mesele. Evet, yine değerli dinleyiciler, bu şekilde kendimizi yetiştirirsek, taklitten tahkike çıkarsak, yani Rabbimi en güzel şekilde tanır, tanıtırsak, hatta bir hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam? Bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Ya sen çok zenginsin. Yani ne bileyim, Türkiye'de, dünyada nice zenginler var. Öyle düşünün, öyle zenginsin ama herkese yardım ediyorsun. Onların ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Her türlü ihtiyaçlarını karşılarken ama bir tanesi de hiçbir şey yok. Gayrimenkulü yok. Emlak cihetle zengin değil. Arabaları, yatı katı yok ama bir insana faydası olmuş. Ne cihetle? İmanla gelmesi cihetle. Ona Rabbim anlatmış, ahiret anlatmış, cenneti cehennemi anlatmış ve imani noktada ona yardım etmiş. İşte diyor, bir adam seninle imana gelmesi, bir adamın imana gelmesi, ebedi cehennemden kurtulması sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. O zenginin vermiş olduğu her türlü sadakadan, her türlü zekattan, her türlü yardımdan daha hayırlı. Bak, bir kişi kurtarmak, ebedi azaptan, ebedi cehennemden bir kişi kurtarmak bu kadar sadaka vermekten, yardım etmekten daha hayırlı. Hatta Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, öyle ki değerli dinleyiciler, yani bize öyle bir Cenab-ı Hak kapı açmış ki o kapılarda girmek gerekir esasında. Mesela bir saat tefekkür etsek, bak ne yapıyoruz, saat 9'dan 10'a kadar düşünüyoruz. Siz dinliyorsunuz, biz anlatıyoruz ve bu arada düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz. Acaba nasıl? Ya gerçekten bak, tefekkür, düşünüyoruz. Delillerle, ispatlarla bazı şeyler anlatıyoruz, misaller anlatarak. Bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı. Yani bir saat güzel bir şekilde tefekkür etseniz, şöyle düşünseniz. Ya nereden geldik? Biz neyiz? Neciyiz? Nereden gelip nereye gidiyoruz? Neciyiz biz ya? Neyiz? Hatta ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani sizin ticaretiniz de, sizin ailenize, evinize bir şeyler helaline götürmeniz de ibadet. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak ibadet değildir. O ayrı mesele. Doğru olmak, dürüst olmak, yalan söylememek, itimat etmek, insanlara güvenmek değil mi? Bunlar nedir? İbadettir. İşte bazen bir saat düşünürsünüz, ben yalan söylemeyeceğim, ben insanların arkasından gıybet etmeyeceğim, ben şunu yapmayacağım, ben kötülük yapmayacağım, elimden geldiği kadar helandan bol kazanacağım, zekatımı vereceğim, ondan sonra düşünecek böyle, düşünmesi bile bak, bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı. Sen bir sene ibadet yapacağına, bir saat şöyle bir güzel düşünsek, geleceğimizi düşünsek, geçmişimizi düşünsek, yani acaba son nefesimizde nasıl kelime-i şehadet getirebilir miyiz, imanla kabre girebilir miyiz? Diyelim ki Allah korusun imanımız elden giderse nasıl yaparız? Hep bu şekilde düşündüğümüz zaman veyahut da evlatlarımızı, neslimizi, geleceğimizi, devletimizi, milletimizi, her şeyi böyle bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlı oluyor. Hatta işte bu Nakşi tarikatını biliyorsunuz, gizli zikirler var ya, işte gizli zikre vermiş olduğu ehemmiyet, boyunlarını bükerler o mübarekler, Nakşi tarikatına mensup olanlar boyunlarını bükerler, tefekkür ederler. İşte bu nevi tefekküre yetişmek için onlar onu yaparlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı. İşte o daha hayırlı ibadete yetişmek için Nakşilerin bu gizli zikre verdiği ehemmiyet buradan kaynaklanıyor. Değerli dinleyiciler, onun için Rabbim inşallah bizi taklitten tahkika çıkarsın. Her tahkika çıkarıp ve İslam'ı en güzel şekilde anlayan ve anlatanlardan eylesin Rabbim inşallah. Yani tahkiki iman mertebeleri bu şekilde Risale-i Nur'da var. Elimizden geldiği kadar bundan sonraki sohbetlerimiz inşallah her sabah saat 9 ile 10 arası Risale-i Nur'dan sohbetimiz olacak. 10 ile 10.30 arası da umre programımız olacak. Biz de diyoruz ki biz bunları yakalamaya gayret edelim. Taklitten tahkika çıkaralım. Yani bir insanın imana gelmesi için yardım edelim. Yani İslam'ı anlatalım. Boş durmayalım değerli dinleyiciler. Bir kişi sizin vesilenizle. Bak bir gün yine kısa anlatacağım. Çok anlatacak çok şeyler var da. 3 aylarında Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gidiyordum. İstanbul'a giderken 3 aylarında Cenab-ı Hak niyetlenmek nasip böyle oldu. Niyetlendik. Çok uzatmayacağım. Gencin bir tanesi Eczacılık Fakültesini kazanmış. Giderken daha bir soru sordu. Soruya güzel bir şekilde cevap verdim. İnşallah yarın bu soruyu anlatacağım size. Soru bu uzun biraz. Şunu demek istiyorum. Soru sordu Cenab-ı Hak da bize anlattırdık. Ve neticede Allah'a inanmıyormuş o genç. Rabbimi kabul etmiyormuş. Yani kainatın yaratıcısını kabul ediyor. Her şey kendi kendine o. Ama biz bunu güzel bir şekilde anlattıktan sonra ne dedi biliyor musun? Bu o 44 kişinin içinde kalktı ayağa böyle bağırarak, elini böyle koltuklara vurarak, ben Allah'a inandım. Ben Allah'ın varlığını kabul ettim. Dedi. O anda bütün dünyalar bizim oldu tabii. İşte değerli dinleyiciler, bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayır. Yani bu kişinin, bu Eczacılık Fakültesini kazanan o genç kardeşimizin sorusunu yarın inşallah, yarınki sohbetimizde açıklayacağım. Anlatacağım çünkü uzun bir konuda bayağı mücadelemiz oldu. Şimdi vaktimiz daraldığı için bir eser sizlere inşallah göndereceğim. Ondan sonra bu güzel eserde değerli dinleyiciler size gelsin inşallah. Peki hemen bu güzel eseri gönderelim. Kısaca diyoruz ki tahkiki iman, taklidi tahkiki ve imanlar var. Biz bunun üzerine çok duralım. Bunları yakalamaya gayret edelim ve ilimle sürekli meşgul olalım. Kısacası da kitap okuyalım ya. Kitaplar okuyalım ama her kitap değil. Sahih, bildiğiniz, güvendiğiniz kişiden kitaplarını okuyalım. Buradan umum dinleyicilerimize, büyüklerimize, annelerimize, tüm umrecilerimize, şu anda bizi dinleyen umrecilerimiz var. Tabii Aralık'ta, Ocak'ta, 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan ayında giden, Şevval ayında giden umrecilerimiz var. Onlara da buradan birer birer dualarını bekliyorum. Onlara da birer birer selam ve dua ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize tabi selam ediyoruz. Onların da duasını bekliyoruz. Bu güzel eseri de şu anda tüm dinleyicilerimize hediye ediyorum inşallah.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073.

0: gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69. 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
5: En uygun.
6: Reklamları dinlediniz.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım, emret. Emrine amadayım, buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadayım, buyur. Şüphesiz hamd sana mahsustur Allah'ım. Nimet de, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur ey Rabbim, huzuruna geldim. Emrin üzere geldim. Bedenimle, ruhumla geldim. İçimle, dışımla, zahirimle, batınımla, malımla, mülkümle, her şeyimle senin emrine amadeyim ve sana teslim oldum Allah'ım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Evet değerli dinleyiciler, işte Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a ya İbrahim

çık. Şu dağa çık. Benim kullarımı hacca ve umreye davet et dediği zaman, ya Rabbi şu çölün ortasında hiçbir şey yok, nasıl insanlar duyar dedi. Sen yeter ki davet et diyor. İbrahim Aleyhisselam da değerli dinleyiciler, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. İşte buyur ey Rabbim, buyur huzuruna geldim, emrin üzere geldim, bedenimle, ruhumla, içimle, dışımla, zahirimle, batınımla, malımla, mülkümle, evlatlarımla, her şeyimle senin emrine amadeyim ve sana taslim oldum diyerek biz de ne yapıyoruz? İbrahim Aleyhisselam'ın o müracaatına, davetine icabet ettik, ediyoruz, edeceğiz inşallah. Tabii ki bu sene bizimle beraber giden 18 Aralık'ta, 19 Ocak'ta, Ramazan ayında ve Şevval'de giden tüm umrecilerimize ve gidecek olan tekrar 1 Temmuz'da inşallah yine bir grubumuz var değerli dinleyiciler. 1 Temmuz'da gitmek isteyen dinleyicilerimiz hemen müracaat etsinler, yazılsınlar inşallah. Hep beraber sizlerle İsmet Hocam olsun, Mesut Hocam olsun, onlar sizlerle, bizler de nasip olursa, kalabalık olursa bizler de gideriz hep beraber. Ne deriz? Buyur Allah'ım, huzuruna geldik, emrine amadayız ya Rabbi, bedenimizle, ruhumuzla, içimizle, dışımızla, her şeyimizle sana geldik Allah'ım, sana teslim olduk diyeceğiz inşallah. Tabii ki değerli dinleyiciler, orası bambaşka bir şey ya. Yani Safa, ondan sonra bu umre, işte bizler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, buradan başlayalım. 7. yani hicretin 7. senesinde Hudeybiye Anlaşması'na uyarak sayılar 2000'i bulan sahabi, yani sahabelerle birlikte Zülhuleyfe'ye, orada o mescitte ihrama giriyorlar. İşte telbiye başlıyor. Düşünün, 2000 kişinin telbiyesi ne demek? Telbiye. 2000 kişi bir anda. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek gerçekten o şeye, değerli dinleyiciler, telbiye getirmek acayip bir şey değil mi? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaza umresi için tabi Hudeybiye'de biliyorsunuz tekrar dönüp gidiyorlar ya, kaza umresi için Mekke yolculuğuna çıkıyor. Kureyş müşriklerin ileri gelenleri kenti boşaltmışlar ve dağ kenarlarına çekilmişler o zaman. Yani Peygamberimizi ve sahabelere, Müslümanları seyrediyorlar. Acaba ne yapacaklar, nasıl yapacaklar gibi. Yani Müslümanlar henüz Mekke'ye girmeden müşrikler arasında onların yoksul, darlık, sıkıntı, yorgunluk ve Medine sıtması yüzünden zayıf ve perişan bir durumda olduklarını etrafa yaymışlar. Yani Müslümanlar nedir? Yorgun işte. Müslümanlar zayıf. Şimdi söyledikleri gibi hep hor görmüşler, hakir görmüşler. Sıkıntı, yorgunluk, Medine'de sıtma varmış güya. Bu şekilde Müslümanları hor görmeye başlamışlar. Böyle bir söylenti yayılmış. Bu yüzden tavaf sırasında müminlerin zinde ve güçlü görünmesini istiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta hocalarımız şey yapar, tavafın 3 şartında omuzlar açılır, sağ omuzlar. Bugün kendisini müşriklere güçlü ve zinde gösterenleri Allah mağfiret etsin diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü onların güya karşıya geçmişler. İşte yoksul, yorgun, sıkıntılı, sıtma hastalığı var gibi öyle görmek istiyorlar. Peygamberimiz de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam, bugün kim kendisini müşriklere güçlü ve zinde gösterirse Allah ona mağfiret etsin diyor. Yani müşriklerin gücünüzü görmesi için
Kabe'yi tavafınızın ilk üç dolanımında, yani şaftında remel yapınız diyor. Yani böyle hafif hafif omuzları silkerek adım küçük küçük adımlarla. Bunu İsmet Hocam güzel yaptırıyor. Kendisi de yapar. Hep beraber zaten yapıyoruz. Sağ omuzlarımızı açacağız. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tavafa başlamadan önce üzerine aldığı havlunun bir ucunu sağ kolun altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ kolu ve omuzu açık bırakmış. Biz de ne yapıyoruz? Erkekler olarak tabii, erkekler bu şekilde yapacak, bayanlar değil. Üç şartta böyle omuzumuzu açık bırakacağız. Buna ne deniyor? İzdiba. İzdiba deniyor yani. O üç omuzumuzu açık bıraktığımız zaman, değil mi? Umrecilerimize buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Tabii şey yaparken, şimdi oraya hatırıma geldi. Kabe'yi tavaf ederken başlıyoruz hemen. La ilahe illallah, hep beraber Allahu Ekber. La ilahe illallah, hemen arkasından vahdehu la şerike le lehül mülkü, hep beraber. Tabi bunlar ben tek söylüyorum ama bir de düşünün hep beraber söylediğimizi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve huve hayyul la yemutü biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Şimdi orada sanki orada gibi oldu. Daha sonra tabi İsmi Azam duasıyla elhamdülillah tavaflarımızı yaptık. Ramazan umresini çok güzel böyle İsmi Azam duaları. Ya Cemilü ya Allah, ya garibü ya Allah, ya mucibü ya Allah. Mesela biz söylüyoruz. Subhaneke ya Allah. Arkadan Subhaneke ya Allah. Taaleyte ya Rahman. Ecirne minen nar. Bi affike ya Rahman. Tabi orada söylemek başka, burada söylemek bambaşka değerli dinleyiciler. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, müşriklerin gücünüzü görmesi için Beytullah'ı tavafınızın ilk üç şaftında remel yapınız diyor. Yani böyle omuzları hafiften şey yaparak yürüyünüz manasında. Şimdi remelden sonra say yapılacak bütün tavaflarda kısa adımlarla koşarak ve omuzları silkerek çalımlı ve hızlıca yürümek, bu remel manası. Bunda düşmana ve kötü niyetli bakışlara karşı seyrediyorlar ya, kenara çekilmişler. Müslümanları seyrediyorlar. Yani bunda düşmana ve kötü niyetli bakışlara karşı güçlü görünme gayreti olacak. Tavafın son dört dolanımını ağır yürünerek yapılır. Tavaf bitince de iki rekat tavaf namazı kılınır. Tabi kadınlar remel yapmaz. Onların şeyleri, durumları çok farklı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her dolanımda, her şartta Hacer-ül Esved ile Hatim arasına geldiği zaman Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar ve edhilnel cennete ma'al ebrar ya azizü ya gaffar ya zel celali vel ikram. Yine sanki oradayız değil mi de umrecilerimiz dinliyorlarsa. Bu çok farklı ya. Şimdi Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında, orada biliyorsunuz melekler, 70 bin melek rivayette söylenenlere göre ilmen orada bekliyorlar. Yani bizlerle birlikte aynı şeyi duayı yapmak için Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Yani ey Allah'ım, şüphesiz ben senden dünya ve ahirette affımı ve esenliğimi isterim. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Nasıl bir dua değil mi? Acayip bir dua. Allahümme inna eselükel affe vel afiyete fid dünya vel ahire.
Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azaben nar. Sonra ne yapıyoruz değerli dinleyiciler? Tabi bildiğiniz ya, gidenler bilir, gitmeyenler de tabi dinlesinler. Sonra Safa ile Merve arasında 7 kere dolaştıktan sonra Merve'de bitiriyoruz. Önce Safa Merve, Safa Merve derken Merve'de bitiriyoruz. Bir de sa'y esnasında iki yeşil direk arası adı verilen yerde ne yap, o seyirci müşriklere güçlü gör, bizi seyrediyor, Müslümanları seyrediyorlar ya, onlara güçlü görünmek için hızlı ve çalımlı adımlarla herbele yapılır. Bunu yine erkekler yapar, kadınlar yapmıyor. Allah'ın elçisi iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kullu şeyin kadir. Yani tek olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir. Bundan sonra değerli dinleyiciler ne olur? Çıkılır, dua yapılır ve tıraş olarak ihramdan çıkılır ve umre yapılmış olur. Şimdi oraların bambaşka böyle çok güzel oluyor elhamdülillah. Beraber hatta kulaklıklarda otelden çıktığımızda, arabalara, otobüslere bindiğimizde ne yapıyoruz? İsmet Hocam da Allah razı olsun buradan selam gönderiyorum. Şeye kadar, Kabe'ye varana kadar dua ettiririz. İsmet Hocam özellikle mesela çok hoşuma gidiyor. Salavat-ı Şerife, Salavat-ı Şerife dediğimiz zaman herkes ne yapıyor? 100 Salavat-ı Şerife getiriyor. Daha sonra bittikten sonra İhlas-ı Şerif, yani 3 şey okuyacağız. 33 defa ne kadar okuyabilirsek İhlas-ı Şerif. Boş durmuyoruz elhamdülillah. Yani orada ibadet, çünkü Mekke'de yapılan umre ibadet. Medine'de hem ibadet hem ziyaret. Orada namazlarımızı, 5 vakit namazımızı mescitte kılacağız. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret edeceğiz. Mekke'de öyle, Mekke'de şu şekil. Tavaf yapıyorsun, umre yapıyorsun, ibadet yapıyorsun. Kabe'yi gördüğümüz zaman 20 bin sevap kazanıyor. Yani kısacası A'dan Z'ye değerli dinleyiciler. Mekke'de A'dan Z'ye her şey ibadet. Çünkü 100 bin, 1'e 100 bin. Medine'de 1'e 1000. Mekke'de 1'e 100 bin. Orada bir rekat namaz kılıyorsun Kabe'de. 100 bin rekat kılmış oluyorsun. Diyelim ki ondan sonra bir Yasin okusan 100 bin Yasin oluyor. Allahu Ekber, nasıl bir ticaret değil mi? Cenab-ı Hak ne diyor ayet-i kerimesinde? İnna Allah iştara minel müminine enfüsehum ve envalehum bi enne lehumul cenneh. Sadakallahul azim. İnna Allah iştara, Allah diyor satın alır Müslümanlardan neyini? Nefislerini, mallarını satın alır. Peki ne karşılığında? Bi enne lehumul cenneh. Cennet karşılığında satın alır diyor. Şimdi orada nefsimize dur diyeceğiz. Nefsimiz hep rahatlık istiyor. Nefsimiz hep oturmak ister. Nefsimiz namazlardan sonra yatmak ister, yemek ister, içmek ister. Ama orada dur diyen kazanıyor. Nefsine ya dur, biz buraya ibadete geldik. Sen ne yapıyorsun? Zaten yeterince gittiğimiz yerde boş duruyoruz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ama bura biz ibadet için geldik deyip de nefsinle mücadele edip de nefsiyle mücadele edenler kazanıyor. Buradan Ramazan ayında dikkatimi çeken bir tabi abimiz var. Buradan beni de ismini vermeyeyim. İsmini verdiğim zaman belki gurur kibir olur. Ama o abinin her şeyini ben takdir ettim. Tebrik ediyorum. Buradan da selam gönderiyorum inşallah. Elinden geldiği kadar, inanır mısın, saniyesini, dakikasını boş geçirmemeye gayret etti. Ve bize de bir nevi önder oldu. Ya. Biz de beraber gittik geldik, beraber gittik geldik. Bize de faydası oldu elhamdülillah. Yani tavaf yapıyoruz, bir tavaf daha. Tavaf yapıyoruz, bir tavaf daha. Maşallah, ondan sonra umre, tekrar umre. 10 tahminim 10 umre yaptık Ramazan'da. Hep beraber gidiyoruz, Tenim'e gidiyoruz, Cirane'ye gidiyoruz, Hudeybiye'ye gidiyoruz, Arafat'a. Ondan sonra maşallah, yani kısacası elhamdülillah öyle güzel bir umremiz oldu ki, Ramazan umresi. Çok güzel oldu. Tavafla bir taraftan,
hatimle kılınan teravih namazları gidiyorsun. O böyle insan akını var. Elhamdülillah. Akın akın. Çok kalabalık bu Ramazan ayı. Daha bu tarihe kadar böyle bir kalabalık gözükmemiş. Çok kalabalık. 12 milyon kişi ziyaret etmiş. Düşün. Yani böyle bir kalabalıktı. Böyle bir kalabalıkta hep beraber hazırlanırız. Hemen koşarız şeye, teravihe. Teravih namazını kıldıktan sonra geliriz. Tekrar saat 3'te tekrar tavafa gideriz. Öyle ve öyle feyizli oluyor ki böyle grup halinde yaptığımız zaman daha feyizli oluyor. Bir de grup halinde tekrar İsmet hocam olsun, bizler olsun, yani hepimiz tek tek umrecilere dua ediyoruz. Mesela sıraya göre diyelim ki falan abimizin, ya Rabbi ne gibi ihtiyaçları varsa, ne gibi ondan sonra onlara maddi manevi şifa ver. Ya Rabbi iş adamıysa işlerinde muvaffak eyle, bereket ihsan eyle, sağlık sıhhat afiyet ver, günahların af, tek tek isim söylüyoruz böyle. İsim söyleyerek tek tek dua etmemiz de güzel oluyor. Kısacası umremiz, gerçekten umrelerimiz çok feyizli geçiyor elhamdülillah. Radyo Nida ile gittiğiniz zaman dönüşte var ya, inanır mısınız? Yani bağımlı olursunuz, bırakamazsınız Radyo Nida'yı. Ya ben tekrar ben bu hocalarımla, bu radyoyla, bu grupla gitmek istiyorum diye can atarsınız. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Ki öyledir. Hatta siz gidenler de doğru hocam, doğru söylüyorsun diyorlar. Buradan tekrar tüm umrecilerimize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Rabbim tekrar nasip eylesin. 1 Temmuz'da umreye gidiyoruz. Acele edin. Yani gitmek isteyen dinleyicilerimiz bizi arasınlar. 0540 224 1073 arasınlar. Programdan sonra bizi durmadan arayın ki meşgul edeyim. Biz de yazalım. İnşallah sizlere vesile olarak biz de sevap kazanalım inşallah. 1 Temmuz'da gideceğiz. 5 Ekim, 5 Aralık da umrelerimiz var. Bu zaman zarfında gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Öyle güzel daha anlatacağım şeyler var ki, yani gerçekten bir güzel güzel konular, güzel güzel mevzular, yani çok güzel geçiyor elhamdülillah. Biz bu umrecilerimizi A'dan Z'ye hiç yalnız bırakmıyoruz. Giderken gelirken otelde, ondan sonra resepsiyonda, yani onda, bu her nasılsın, iyi misin, ne gibi ihtiyaçlarınız var, yani elimizden geldiği kadar hep yanlarındayız, hep beraber dua ediyoruz, beraber ibadet, beraber yemek, yani çok güzel bir umrelerimiz oluyor. Mesela Nur Doğan'a çıkıyoruz, güzel ilahiler söyleyerek saat, mesela Ramazan'da sahurdan sonra çıktık. Çok güzel oldu. Hatta 2-3 defa çıktık elhamdülillah. O tam tepesinde namaz kılmak, dua etmek, Hira Dağı'na girip, mağarasına girip orada namaz kılmak, dualar yapmak. Ne kadar güzel bir feyiz. Yani insan yorulduğunu hissetmiyor. Hele tepeye çıktım ya, bu yorulmuş, etmiş, tutmuş, hiç insan aklına bile gelmiyor. Rabbim sizlere, bizlere nasip eylesin inşallah. Sevir Dağı'da çıkamadık ama Sevir Dağı'nda yeni inşaat bitmiş değerli dinleyiciler. Arabayla mesela taksiler gidiyor. Her taksi 38 riyal bir kişi götürüyor. Tepeye götürüyor taksiler. Orada 15 dakika bekliyor. Ziyaretinizi yapıp tekrar aynı taksiyle tekrar dönüyorsunuz. Böyle güzel bir şey de var, imkan da var. Nur Dağı'na çıkacağız. Ciddi'ye gideceğiz. Sevir Dağı'na gideceğiz. Ondan sonra değerli dinleyiciler, Bedir'e, o Kelebekler Dağı'na gideceğiz. Yani kısacası çok güzel umreler yapacağız. Yaptık ve yapacağız. Yapıyoruz inşallah. Sizleri bekliyoruz değerli dinleyiciler. 1 Temmuz'da umremiz var. 1 Temmuz'da gitmek isteyen, bizlerle gitmek isteyen dinleyicilerimiz varsa hemen yazasınlar. 0540 224 1073'ü ararsanız inşallah karşılıklı konuşur, bir netice varır, gider geliriz. Ne dersiniz inşallah? Peki bugün bu kadar diyorum değerli dinleyiciler. Size güzel bir eser gönderelim. Arkadan da Rabbim inşallah çok güzel, hayırlı umreler sizlere, bizlere nasip eylesin inşallah. Evet, bu güzel eser de sizlere gelsin.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i dareyn. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
1: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk

0: Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu. Uzak senden insanlık. Dolmaz mı bize şafak? Her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar. Cemre'ye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde. Gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava

0: masalarımıza bekliyoruz.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
5: En uygun.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: hikaye, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

0: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 39 39. WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
1: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet, bir hadis.

servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiz seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizde nişan, düğün,

0: helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşüyor. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın, ümmetin

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: Kulda vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışveriş

0: Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerimizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
2: En uygun.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder, diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Canlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayı seferleri en uygun konda. Seyahatini en uygun konla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün,

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Lida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Belki bir ömür boyu bu yolculuğu beklemiştin. Belki de kalbini gidenlerle birlikte oralara göndermiştin. Belki ruhunla hayalen tavaflar etmiştin. Şimdi ayaklarını basa basa yollara düşme vakti. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa. Radyo Nida güvencesiyle Mesut Biçim ve İsmet Gödel hocalarımızın rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı havayiş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
4: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: dair bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı arası karşılıklı hava iş seferleri en uygun konumda. Seyahatini en uygun konumla hemen planla, yolculuğuna konforla başla.
3: En uygun.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari ezan 9:32, Müslim salat 129.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1910.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim Müsafirin 210.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Dolmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde, gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde, gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim, Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 emanetleriniz Nida ile duaya dönüşsün. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet, bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Belki de en güzel bayram, kendi evinizde yaşadığınız değil, bir başkasının evine taşıdığınız bayramdır. Belki de en kıymetli kurban, sadece kesilen değil, bir kalbi sevindiren, bir haneyi dirilten kurbandır. Afrika'da nice aile için bu bayram, sizin elinizle gerçek bir bayrama dönüşebilir. Bir annenin gözündeki yorgunluk, bir çocuğun yüzündeki mahzunluk, bir yetimin içindeki sessizlik sizin bağışınızla değişebilir. Bu bayramda siz de iyiliğinizi sınırların ötesine taşıyın. Vacip kurban bağışlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket, kalplerine umut olun. Vekaletle vacip kurban alımları başlamıştır. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza'dayız.
0: Bir tanıtım dinlediniz. Allah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğin bile, en sevdiğin bile senden davacı.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: dair bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu an şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu an sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: hikaye, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

Bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.